0: 真的不知道啊！我刚才我把车停在那个路边，我就给酒楼做那菜，我车上什么时候多了个人，我真的不知道啊！
1: 队长，
0: 我真的不知道。
1: 队长，你睡觉的扣子。
2: 去找到跟扣子所有相关的线索。去，
0: 去。旁边走了吗？队长，找好了。
2: 行行，我们先送他去医院。
0: 是是，谁来？
2: 去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，